harde sağlıyor. Ve maçlı sağlıyor. Ve dir hırı fi ores. Das wirklich eure Träume.